0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adalet Bakanı Gürlek, çocukları hedef alan içeriklere yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildiğini duyurdu. Gürlek, çocukları ve aileyi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyecek, dedi. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek aranıyor. 9 gözaltı var, ailenin 4 çocuğu korumaya alındı. Adalet Bakanı Gürlek, dün sabah ülke genelinde başlatılan sokak güvende operasyonlarında 1613 kişinin gözaltına alındığını, 618 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Fidan, Cumhurbaşkanımızın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık, dedi. CHP mutlak butlan temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni parti Yargıtay'dan dosya kaçırıyorlar, dedi. 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. Ergenekon yargılamalarında görevli 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Adalar'da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ve eşi düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan mobil okul timi yıl boyunca okul çevresinde görev yapacak. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemle öğrencilerin okula giriş ve çıkış yaptığı saatler velilere mesaj olarak gidecek. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de fiyatı 50 liraya kadar düştü ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar. ABD Başkanı Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceği iddialarını reddederek teknolojiyi yavaşlatma çağrılarını hastalıklı bir komplo olarak nitelendirdi. Antropik araştırmacısı Jacob Cox'un görevinden ayrılırken geliştirmelerle insanların hayatıyla kumar oynandığını söylemişti. Bu açıklamaların ardından Antropik CEO'su gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesinin yavaşlatılmasını istemiş ve OpenAI CEO'su Sam Altman'la xAI'ın sahibi Elon Musk da bu karara destek vermişti. Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybedenlerin beyin sinyalleri kullanarak kelimeleri ve mimikleri dijital avatar aracılığıyla ifade etmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Türkiye'nin ilk ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Bakan Kacır, testler için TUSAŞ'a gönderilen aracın 2027'nin ilk aylarında pilotlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
7: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Perşembe günü Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Marsilya üst üste 3 yenilgiyle lige kötü bir başlangıç

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken Lidl'lerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimle Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
1: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz Hit Müzik.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adalet Bakanı Gürlek, çocukları hedef alan içeriklere yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildiğini duyurdu. Gürlek, çocukları ve aileyi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyecek, dedi. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek aranıyor. 9 gözaltı var, ailenin 4 çocuğu korumaya alındı. Adalet Bakanı Gürlek, dün sabah ülke genelinde başlatılan sokak güvende operasyonlarında 1613 kişinin gözaltına alındığını, 618 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretini tamamladı. Fidan, Cumhurbaşkanımızın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık, dedi. CHP, mutlak butlan temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni parti, Yargıtay'dan dosya kaçırıyorlar, dedi. 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. Ergenekon yargılamalarında görevli 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Adalar'da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ve eşi düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan mobil okul timi yıl boyunca okul çevresinde görev yapacak. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemle öğrencilerin okula giriş ve çıkış yaptığı saatler velilere mesaj olarak gidecek. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de fiyatı 50 liraya kadar düştü ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar. ABD Başkanı Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceği iddialarını reddederek teknolojiyi yavaşlatma çağrılarını hastalıklı bir komplo olarak nitelendirdi. Antropik araştırmacısı Jacob Cox'un görevinden ayrılırken geliştirmelerle insanların hayatıyla kumar oynandığını söylemişti. Bu açıklamaların ardından Antropik CEO'su gelişmiş yapay zeka modellerinin kapasitesinin yavaşlatılmasını istemiş ve OpenAI CEO'su Sam Altman'la XAI'ın sahibi Elon Musk da bu karara destek vermişti. Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybedenlerin beyin sinyalleri kullanarak kelimeleri ve mimikleri dijital avatar aracılığıyla ifade etmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Türkiye'nin ilk ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Bakan Kacır, testler için TUSAŞ'a gönderilen aracın 2027'nin ilk aylarında fırlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.
1: Hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken doğilerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimle Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sabah sporunu Metro FM'le yapmak daha güzel bir sabah olamaz. Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: TRT.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Adalet Bakanı Gürlek, çocukları hedef alan içeriklere yönelik 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildiğini duyurdu. Gürlek, çocukları ve aileyi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha gösterilmeyecek, dedi. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek aranıyor. 9 gözaltı var, ailenin 4 çocuğu korumaya alındı. Adalet Bakanı Gürlek, dün sabah ülke genelinde başlatılan sokak güvende operasyonlarında 1613 kişinin gözaltına alındığını, 618 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Fidan, Cumhurbaşkanımızın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti ele aldık, dedi. CHP mutlak mutlan temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni parti Yargıtay'dan dosya kaçırıyorlar, dedi. 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında şu ana kadar 4 şüpheli tutuklandı. Ergenekon yargılamalarında görevli 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Adalar'da yeni belediye başkan vekili seçilecek. Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ve eşi düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinden oluşan mobil okul timi yıl boyu

0: laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
1: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
1: ekspertiz. Bazı sabahlar arayıp da bulamadığın o enerji işte burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Perşembe günü Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Marsilya üst üste 3 yenilgiyle lige kötü bir başlangıç yaptı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken Lidl'lerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimde Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Türkiye'nin eğlence noktasında
8: ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: Metro FM.
11: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
12: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
11: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Perşembe günü Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Marsilya üst üste 3 yenilgiyle lige kötü bir başlangıç.

0: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Metro FM.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Gidelim.
1: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
3: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
1: Ziyas Fali İbdi Lengzi. O mazuliza kimiş abimişin.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: man just rolled them all.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken Lidl'lerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimde Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bat ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
1: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
2: Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor Oto
3: Ekspertiz Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Metro FM. Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Limitsiz heyecan, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: tatlı.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 14.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken Lidl'lerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimle Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
9: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz, radyonuza geldim. Harika bir salı öğleden sonrası en iyi müzikle partilemek için bugün en iyi müziğin yanına bir de Salcano Excel 26 jant dağ bisikleti koyduk. Aranızdan şanslı bir Metro FM dinleyicisi, şanslı olduğu kadar da parmakları hızlı çalışan bir Metro FM dinleyicisi bunu kazanacak. Karnaval epi indirecek, iyi olacaksınız. İlerleyen dakikalarda yarışmayı ve detayları anlatacağım. Hepinize iyi eğlenceler.

Metro FM'de Limit İstedip Müzik devam ediyor. Radyonuz aracılığıyla her gün yepyeni şarkılar hayatınıza giriyor. Hem merak ediyorsunuz hem de bu şarkılara hayran kalıp sahip olmak istiyorsanız. Jamanti ve Buj Moye bunlardan sadece bir tanesiydi. Tüm bu hissettikleriniz çok yeni değil çünkü eskilerden de bunu çok sık yapardık. Naya Pitbull ve Mohambi'de olduğu gibi dönemin efsane şarkılarından biri. Suave Kiss Me şimdi Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Kayseri.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
0: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online.

0: bir dönemin en efsane dans şarkılarından biriydi. Bana onu hatırlattı. D.O.D. is Bizu ve Careful. Radyonuzda günün hit adayı. Hadi oylar, yorumlar bu şarkı için bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in son adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: için hazır mısınız? Salkano Excel 26 Jant Dağ bisikleti kazanacak aranızdan bir Metro FM dinleyicisi. Yapacağınız şey çok basit. Karnaval uygulamasını indirip iyi olan 34. kişi olmaya çalışacaksınız. Salkano Excel 26'yı kazanma şansı parmaklarınızın tam ucunda. Hemen uygulamayı indirin, üyelik bilgilerinizi girin ve şansınıza güvenin. 34. kişi olmak için Salkano bisiklet sahibini bekliyor.
1: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz.

Metro FM'de efsane şarkılardan biri Şampol ve Maga'dan Get Busy radyonuzdaydı. Karnaval uygulamasını indirip üye olmayı başaran 34. şanslı Metro FM dinleyicisi Safkana Excel 26 Jant dağ bisikletini kazanıyor. Parmaklarınızı hızlandırın, üyeliğinizi tamamlayın, Safkana'nın sahibi olun.

0: web sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip-hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

olursa ilerleyen günlerde çok seveceğinizi tahmin ettiğimiz yepyeni bir Metro FM'inti. Siwara, Loma Lover, Don't Let Go. Yer alıyordu, onu geride bıraktık ve saatin şanslı ismini belirledik. Zeynep Elçi. Favori şarkım burada ve tüm Türkiye Billie Eilish dinlemenin keyfini çıkartıyor senin sayende. Metro FM'de Bad Guy.

0: 起来。
1: Reklam var. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Anlamalda Metro FM burası. Herkese bir kez daha merhaba. Saatler 15'i gösterdi. Metro Online'da yepyeni bir saate adım attık. Ben Cengiz. Keyifli güzel bir salı günüyle yavaş yavaş vedalaşmaya hazırlandığımız dakikalardayız. Okullar boşalıyor, ofisler toparlanmaya başlıyor ve biz en iyi müzikle günü keyiflendirmeye size özel saatlere dakikalara yaklaşmaya devam ediyoruz. O zaman gelsin Enforce ve Fallen Angel.
1: Limitsiz.

0: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

0: yeni hit adayımız. Nasıl buldunuz, ne düşünüyorsunuz? Gelin oylarla, yorumlarla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz. Metro FM. Limitsiz. Get music.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da Eylül ayının tam ortasını yakaladık. 15 Eylül Mustafa Akyıldız'ın doğum günü, aramızdaki şanslı doğum günü çocuğu o oldu. Yeni yaşı kutlu olsun Mustafa. Bu güzel şarkı Eric Castle'ın rap düzenlemesiyle Stromae'den alır undansı sana doğum günü armağanı olarak gönderiyoruz. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Hello.

0: Seri.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Vardiroz'da Temin Pala efsaneler yaratmaya devam ediyor. Son şaheser Loser oldu ve Metro FM'in de favorileri arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Metro FM TR Instagram adresimiz, favori şarkılarınızı gönderin Türkiye ile paylaşayım dedim. Dilara Erten, saatin şanslı ismi sensin. Ayana Kamur.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken Lidl'lerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimde Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: güzel bir salı günü ve salı gününün 16. saatinde Jay White bizleri karşıladı. Son günlerde en çok merakınızı cezbeden şarkıların başına geliyor. Timberlake ile yeni saate merhaba dedik. Bir 60 dakikamız daha var. Harika Metro FM şarkılarıyla ortamı renklendireceğimiz yolumuzu devam edelim. Ve zirveyi kimseye bırakmayan şarkıyı dinleyelim. Imagine Angel geliyor. Bedtime.
1: Limitsiz.

0: Flex. Reklamlar. Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metronay'la Cengiz Radyo'nuzda bu Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Element 11, 5 ve Sophia Reis beraber geldiler. Final Minutes son günlerde sıklıkla radyonuzda duyuyorsunuz ve seviyorsunuz da. Saatin şanslı ismi Buket Kara oldu. Ketsa'yı özleyenler Metro FM'e toplansın. Gabriela, Buket senin için radyonda.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM. Get down.

Metro FM'de ile Mesirip Müzik devam ediyor. Hip Hop dünyasında hayatta kalma yaş ortalaması ne yazık ki çok yüksek değil. Genç yaşta kaybettiğimiz XXXTentacion, Lil Deep'e eşlik etti ve bu şarkıyı da hayranlarına armağan etti. Falling Down'u geride bırakıp Metro FM'de Benny Blanco ve Selena Gomez'in son günlerde parlayan o güzel şarkısını dinleyip içimizi ısıtmaya devam edelim. Te Olvido.

0: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
1: ekspertiz. Limitsiz.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Tek şarkıyla hayatımıza girdi, orada da kaldı. Tainama Siyahi yolun sonunu getirdi. Ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur herkes için. Az sonra Arkın Çelik Around the World ile eve dönüş yolculuğunuza eşlik edecek. Ben yarın 14'te buradayım. Mutlaka görüşelim.

0: Gidiyoruz.
1: Yeşilay.
2: Reklamlar.
3: Decathlon Büyükada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyükada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken Lidl'lerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimle Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
6: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

akşamı zillerle açıldık. Manchester'lı H 1979 disco klasiği Ring My Bell'ı bugüne taşımıştı. R&B Ring My Bell ilk durağımızdı. Zilleri ve sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. Nereden dinlerseniz dinleyin. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. Zil bir kez daha çalıyor, bu kez çaldıransa babası Türk, Londra doğumlu Timuçin yani Jax Jones. Yanında Nene Cherry'nin kızı Mabel var. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Ring Ring ve radyonuzda. Hello.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Almanya'dan çıkıp dünyayı ele geçiren Metro FM dahil pek çok listenin bir numarası Good Genug Around the World'deydi. Sıradaki sesin sahibi ise mikrofondan önce silah tutan bir Amerikan deniz piyadesi. Körfez Savaşı'nda görev yapan Shaggy üniformayı bırakıp resmen dancehall'un patronu oldu. İngiltere'de ilk 10'a, Fransa'da, Hollanda'da ilk 5'e kadar yükselmişti. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Hey Sexy Lady Metro FM'de.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

DJ Goja parçası Türkiye'de radyoların zirvesini gördü. Bu yaz Jason Derulo'nun resmi versiyonu da piyasaya çıktıktan sonra Michiko Around the World'de pek çok kez dinlediğimiz isimlerden biri haline geldi. Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz. Sıradaki şarkının duyurusu bile oyunlu bir şekilde gerçekleşti. Kevin Parker, Blackpink'in Jenny'sine ait ürünlerle poz verince hayranlar şifreyi resmen çözdü. Remix dünya listelerinde uçtu. Limitless Hit Music, Metro FM'de...

0: grubun iki üyesi daha 12 yaşındayken bir festivalde tanışmış. Orta Doğu'dan çıkan üçlünün ilk şarkısı sosyal medyadan Amerika lisesine kadar uzandı. Temple City ve Self Aware Around the World'de Metro FM'deydi. Amerikan müzik basını bu şarkının sahibini ise resmen yılın dans çaylağı seçti. Londra doğumlu Paris'te yaşayan Maisik'in parçası bir ara dünyanın en çok aranan house şarkılarından biriydi. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Life is Simple.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Aynı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
6: Around the World
4: devam ediyoruz.

parça İsveç pop mutfağı dancehall'la buluştuktan sonra ortaya çıkan bir şaheser sayılabilir. Şarkıyı Max Martin ekolünden Shellback'le Benny Blanco üretti. İsviçre ile Avusturya'da bir numaraya kadar çıktı. Sean Paul'dan She Doesn't Mind Around the World'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yola devam. Rotamız 1982'ye kıvrılıyor. Aslı 1979 yılında. Umberto Tozzi'den İngilizcesiyle Laura Branigan söyleyince Amerika listesinde 36 hafta yerini korumayı başaran parça. Prodüktör şarkıyı Mario diyerek romantiğe dönüştürmeyi denemiş ama bir şekilde olmamış. Çünkü Gloria'nın kazanması gerekiyor. Glory aynı zamanda zafer demek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Gloria. Metro FM'desiniz.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz. Metro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Perşembe günü Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Marsilya üst üste 3 yenilgiyle lige kötü bir başlangıç.

0: Aksiz finans haberlerini sunar.
1: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken Doğu'larında motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimle Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM,
10: non-stop Metro.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Around the world.
11: Devam ediyor.

Sezen Aksu ruhlu We On Go BIA ile Around the World'deydi. Sebebini kimsenin tam açıklayamadığı şarkılar vardır ya işte onlardan bir tanesi daha. Çalar tutar döner durur radyoda da aslında tam olarak böyle bir şey gerçekleşti. Aylardır hepimizin ortak şarkılarından biri. Açıklama yerine dinlemek lazım. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Bad Times ve

Romanya'nın Türkiye'de de çok sevilen bir grubu. Accent'ten bir klasik dinlediniz. Prodüksiyonda Stereo Love'ın da sahibi Edward Maya vardı. That's My Name, Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki düetin premieri sahnede hem de kılık değiştirerek gerçekleşti. Brezilyalı yıldız Sao Paulo konserinde The Weeknd'in dansçılarından biri gibi giyinerek sahneye çıktı ve o gizlenen dansçı Anita'ydı. Şarkı ona Amerika Lisesi'ndeki en yüksek yeni girişini getirdi. Limitless Hit Müzik Metro FM'de The Weeknd ve Anita'yla Sao Paulo radyonuzda.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.
7: Sie ist verliebt in ein Sie. Oh, Marjolisa, Kimi, Schabemischen, seine Tochter.

Türkiye'de dünyanın en çok dinlenilen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de La Gazette ve Guendo'yla ortak imzaları L.O.V. Love radyonuzdaydı. Bu sıradaki hitin nakaratı aslında 3 üniversite öğrencisinin tatil eğlencesine uydurdukları bir söz. Michel Tello şarkıyı bir şenlikte duyup izinlerini aldıktan sonra 20'den fazla ülkede bir numaraya çıktı. Kader bazen şarkı söyleyen 3 arkadaşın eğlencesinden geçiyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda Michel Tello ve I So Cheap Bego radyonuzda. Metro FM'desiniz. Simba!

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

The Second Voice şarkının vokali yapay zeka destekli ve şarkı dünya çapında ama piyano tarzının önde gelen parçalarından biri haline geldi. Peki kimin sesini klonlasak anında tanınırız dersiniz? Bence bunun en önemli adaylarından biri The King Elvis Presley. Kralın selamı da burada olsun. Tam 70 yıl önce bugün Elvis Don't Be Cruel'la Amerika listesinin zirvesindeydi. Ve The Second Voice'den Let Me Be Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki klasik 10 dakikada akşamdan kalma bir kafayla doğdu ve yazan o dönem Akon'un ekibinin keşfettiği Çiçeği Burnunda bir isimdi. Şarkı 22 hafta tırmanıp ilk single'ıyla Amerika'da bir numaraya gelen Lady Gaga'nın imzası haline geldi. Şimdi o şarkı hayatımı kurtardı dediği parçayla Lady Gaga radyonuzda. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de.

0: sürprizi seni bekliyor.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor. Metro FM. Limitsiz git müzik.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

2000'lerin bir klasiğiyle geldik. Klipteki yüzler The Biz adındaki bir ikili. Gerçekten ise şarkı Benny Benassi'nin vitrin projesi. Love is gonna save us around the world de Metro FM'deydi. Madem bizi sevmek kurtaracak, o zaman I got love diyen bir şarkıyla veda ediyoruz. Bu şarkının videosu 1 milyarı aşan ilk Rusça klip. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yarın aynı saatte yola çıkacağız. Miyagi and the Endspiel. I got love Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiş.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken lorilerinde motorinin litresi 100 liraya yaklaştı. Orta Doğu'da artan gerilimde Almanya'da benzin rekor kırdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre bazı ürün fiyatları tarladan markete gelene kadar 8 kat artıyor. Adana'da bahçede kilosu 5 liraya satılan limonun fiyatı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: reklam var. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
1: ekspertiz. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Otorap Polo.

0: Fenerbahçe Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye, Gaziantep FK ise 8'e yükseltti. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 4. maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Perşembe günü Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Marsilya üst üste 3 yenilgiyle lige kötü bir başlangıç yaptı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: reklamlar.
1: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz
1: hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnaval.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
1: Maluma, baby.
2: Hágame
1: Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son?

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: J-Lo. Yadusa.

0: güzel ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Şu anda Türkiye'nin en eğlenceli radyosunu dinliyorsunuz. Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hoppa! Un, dos, tres. Un pasito.

0: dinlemek. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. Oh,

inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

have gotta wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Call her is. Hit it. I promise I swear. I'm there, baby.